0: 谢谢来自土耳其的贺林。
1: 谢谢 ，Thank you。
0: Çok güzel。
1: Teşekkürler。
0: Çok güzel。不仅有你很棒的意思，还有你好漂亮。所以我们一起跟他说好不好？一二三。
2: Çok güzel。
3: Çok güzel。
1: Çok güzel。
0: 谢谢。好的，接下来我们看一看目前排名第一的歌手是莫维蒂，你的票数刚才是137分，那贺林的分数能否超过他呢？请打分。
1: Şu anda çok heyecanlıyım ve gururluyum. Kendimi çok güzel bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum izleyicilere. Umarım herkes hissedebilmiştir şarkımın duygusunu ve hikayesini.
0: 好，打分结束，请锁分。
4: Türkiye'den Hele'nin katılması beni çok mutlu etti. Çok genç, çok yetenekli ve çok güzel.
1: Hocam teşekkür ederim.
4: Seninle gurur duyuyorum. Senin yolun açık olsun. Çok iyi yerlere geleceksin.
1: Teşekkür.
4: Çok güzel.
1: Hocam teşekkürler.
0: 今天我真的我的收获太大了。通过这个节目，我们能学到各个国家的语言，能够增进我们彼此的了解。但其实我特别想问问贺林的一个问题，就是刚才舞台上我们看到了一个很特殊的场景，有桌椅，还有土耳其的小茶杯，还有一张床。这个舞台的设计是基于什么样的原因？
1: Şu anda izlediğiniz sahne tasarımı benim odamdan ilham alındı. Şarkılarımı genellikle odamda yapıyorum. Bu şarkıyı ben bir arkadaşımın aşk acısına yazmıştım. Yanımda ağlayarak aşk acısını anlatıyordu. Ben de ona bu şarkıyı yazmıştım odamda. Size odamı buraya getirdim, şarkımı buraya getirdim. Umarım kalplerinize dokunabilmişimdir. Herkese çok teşekkür ederim. Şişi, thank you so much.
5: 土耳其这个小女孩好有创意的，她从朋友的失恋到走出失恋，到迎接新的生活，重新融入到这个世界里，都很好的展现出来了。
0: 所以今天这个小屋对她来说是一个避风港。演唱的最后，贺林打开了门走了出去。 She went out of this bedroom、
1: yeah.
0: and she came